Yakıyor bağrımdaki ateş. Sensiz kanıyor kalbim. Olmuş serkeş. Gönlüm her gün hasretinle yanıyor. Gün doğmaz, akşamlar artık bana eş. Kalmışım canansız. Dudağım dilsiz. Gözyaşlarım sessiz yağmur gibi akıyor. Çağlayan mı bu aşk?

yakıyor bağrımdaki ateş. Sensiz kanıyor kalbim, olmuş serkeş. Gönlüm her gün hasretinle yanıyor. Gün doğmaz, akşamlar artık bana eş. Kalmışım canansız, dudağım dilsiz.